Kase sık çatı Ligan kam kesi şel ulaçı Anhir cavçik Zisto velo knaçır Tatsa çelun gase sık çatı Lace inç okut Vor nişt lacir

du in zaman siroah fi Jeske samar kutsevoci Du in samar yeras ma